0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507-604-46-00. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans. Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi, adres Hacı Enbiya Mahallesi, E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 51 97, 0530 638 07 14.
5: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.
6: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz? Ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak da kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat, Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli koçlar yok.
7: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de mis yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507-604-46-0. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklam.
4: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.

0: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz. Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuzgölü.

Paşa gelince, gelince gelir. Paylamamalıyı vurdu be dilim uyuf.

seni sağlayayım dertleri, dertleri, dertleri, of, of, of, of.

Gel bu balam yani canım halimiz. Gel bu dalam yani olur halimiz, Arafat'ta perişandır elimiz. Şimdiden sonra kırarak Kadir yolumuz, yolumuz. Bırak kaç ölüm.

sabahına da.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de. Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 07 14.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. En iyi müzik Radyo Tuz Gölü'nde.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507-604-46-00. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.
5: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım. Ve en önemlisi, vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz. Reklam.

0: yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507-604-46-00. Radyo Tuz Gölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesin

0: Arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
1: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
2: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
2: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
3: Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 07 14. Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri, hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuzgölü.

Kaçılarımda da kölgesim olma. Adama kevlik mi gelir, kötülerin dalı gölgesi olmaz, kumbay olmaz.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
5: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.
6: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
7: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
6: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
7: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
5: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemli vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuzgölü.

21 Mayıs 2026 günlerden Perşembe bugün. Haftanın dördüncü gününde, hafta içi her gün olduğu gibi bugün de en iyi müziği sizlerle buluşturabilmek adına bendeniz Sümerkan Söğütlü mikrofon karşısındayım değerli dinleyenler. Yurt genelinde yağışlı havanın etkili olduğu günleri geride bırakmaya devam ederken keyifli şarkılar, enerjileri her zaman zirvede tutan şarkılar festivalde sizlerle olmaya devam ediyor efendim. Onlara güzel bir örnek daha bırakarak sürdürelim yayınımızı. Sonrasında yeniden burada olacağız.

bugün bir restorana oturduğumuzda elimizdeki menüye göz gezdirmek o kadar doğal geliyor ki bunun aslında oldukça yeni bir alışkanlık olduğunu unutuyoruz efendim. İnsanlık binlerce yıldır dışarıda yemek yiyor olsa da seçim yapabildiğimiz menüler modern anlamda çok eski değiller. İlk menüler taş tabletlere kazındı, saray şölenlerinde kullanıldı ve Fransız devrimiyle de halka yayıldı ve zamanla da bir statü göstergesine dönüştü. Peki efendim bu menülerin tarihi nedir? Geleceğiz detaylara, ayrılmayın.

Evet. Hanımlar beyler, restorandaki menülerin tarihinden bahsediyorduk sizlere. Tarihte bilinen en eski menü, benzeri kayıt milattan önce 879 yılına uzanıyormuş. Asur kralının büyük sarayının açılışı için devasa bir şölen düzenliyor ve bu şölenin detaylarını taş bir siteli üzerine kazıtıyor. Listede koyun eti, öküz, meyveler, bal ve şarap gibi servis edilen yiyecekler de yer alıyor. Yani modern anlamda seçim yapılabilen bir restoran menüsü değildi ama tarihin ilk kayıtlı yemek listelerinden birisi olarak kabul ediliyor. Bu dönemlerde yemek listeleri daha çok güç gösterici amacı taşıyordu. Krallar düzenledikleri şölenlerin ihtişamını kayıt altına alarak siyasi ve sosyal güçlerini sergiliyorlardı.

Hanımlar beyler, restoranlarda bulunan menülerden bahsediyorduk ve bu fikir nasıl ortaya çıktı dedik. Milattan öncelere kadar gittik. Bugünkü restoran menüsüne en yakın sistemin ilk kez Çin'de kullanıldığı düşünüyordu değerli dinleyenler. Özellikle Song Hanedanlığı döneminde yaklaşık 11. yüzyılda büyük şehirlerde insanların dışarıda yemek yeme alışkanlığı yaygınlaşmaya başlıyor ve Hangzhou ve Kafeingen gibi ticaret merkezlerinde çalışan tüccarlar hızlı yemek seçenekleri arıyor ve bu dönemde restoranlarda müşterilerine belirli yemek seçenekleri sunmaya başlıyor. Bazı kaynaklar o dönemde yüzlerce farklı yemeğin sunulduğunu belirtiyor. Yani insanların bugün ne yesem sorusuna yazılı seçeneklerle cevap veren ilk sistemin büyük ihtimalle Çin'de doğduğu belirtiliyor.

akşam yemeklerinde küçük basılı menü kartları hazırlandığı belirtiliyor. Osmanlı'da da 19. yüzyılda batılaşma döneminde yaygınlaşmaya başlıyor ve daha önce saray mutfağında hazırlanan yemekler ve şölen düzenleri ayrıntılı şekilde kayıt altına alınıyor. Osmanlı Sarayı'nda da yabancı devlet adamları için düzenlenen resmi yemeklerde hazırlanan özel menüler yalnızca yemek listesinden ibaret değil, tarih boyunca menüler güç ve zenginlik göstergesi, aynı zamanda saray protokolünü düzenleyen bir araç ve misafirleri etkilemenin de bir yolu olarak kullanılıyor.

Hanımlar beyler, güne dair en sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Yurt genelinde yağış var dedik. 21 Mayıs 2020 6 günlerden de Perşembe bugün. Haftanın 4. gününde en sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Onlara keyifli bir örnek daha bırakalım. Sonrasında yeniden burada olacağız.

30'lu yaşlarla birlikte vücutta birçok değişim yavaş yavaş hissedilmeye başlıyor. Bunlardan biri de kas kütlesindeki azalma. Uzmanlar özellikle 35 yaş sonrasında kas kaybının doğal olarak başladığını ancak günlük alışkanlıkların bu süreci ciddi şekilde hızlandırabileceğini belirtiyor ve yaşla birlikte değişen hormon seviyeleri de kas kütlesinin azalmasında etkili olabiliyormuş. Üstelik kas kaybı yalnızca fiziksel görünümü değil, enerji seviyesini, metabolizma hızını, duruşu ve genel yaşam kalitesini de etkileyebiliyor. Gün içinde efendim fark edilmeden yapılan bazı alışkanlıklarsa kasların zamanla güçsüzleşmesine neden oluyor. Neler onlar, detayları paylaşacağız, ayrılmayın.

35 yaşından sonra kas kaybını hızlandıran günlük alışkanlıklar dedik. Onların başında tabii ki sizden bahsediyorum. Evet efendim. Uzun süre masa başında oturanlar. Günün büyük bölümünü hareketsiz geçirmek ve fiziksel aktiviteyi ihmal etmek kasların kullanılmamasına yol açıyor ve kaslar çalışmadığında zamanla güç kaybetmeye başlıyor. Özellikle bacak, kalça ve sırt kasları hareketsizlikten en hızlı etkilenen bölgeler arasında yer alıyormuş.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507-604-46-00. Radyo Tuzgölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında, Açık El Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle, Ganik Çifte Kavrulu Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.
5: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizde gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans. Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıçalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi, E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 0714.
6: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz? Ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak ve kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat, Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçlar yok.
7: Şerefli Koçlar'da lezzetin yeni adresi açıldı. Adliye yakında hizmete giren Hane Lezzet, Mardin usulü eşsiz tatlarıyla sizleri bekliyor. Dışı çıtır, içi enfes Mardin usulü içli köfte, mis gibi dönerler, lezzetiyle damaklarda iz bırakan köfteler, sıcacık çorba çeşitleri, üstelik ferah ortamı, ailece rahatça oturabileceğiniz nezih atmosferi ve uygun fiyatlarıyla. Bugün nerede yemek yesek sorusunun yeni cevabı artık belli. Bir deneyin. Lezzeti konuşulan bu yeni mekanın müdavimi siz de olun. Açılışı özel fırsatları kaçırmayın. Şerefli Koçhisar Adliyesi yakında Hane Lezzet sizleri bekliyor. Sipariş ve bilgi için 0312 544 1013 Hane Lezzet. Hane Lezzet. Lezzetin yeni buluşma noktası.
3: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
8: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
3: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
8: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
3: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
8: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
3: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
8: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
3: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
8: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
3: Telefon 0538 740 61 77.
8: Şerefli Koçhisar.
9: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
10: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
9: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM, Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
10: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
11: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
12: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
13: Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden.
14: Reklamları dinlediniz.
9: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü.
14: 104.1 Radyo Tuz Gölü.

35'ten sonra bunlara dikkat dedik efendim. Kasları korumamız için büyük bir proteine ihtiyacımız var. Ve birçok kişi özellikle ilerleyen yaşlarda günlük protein ihtiyacını karşılayamıyor. Düzensiz beslenme, öğün atlama ya da yalnızca karbonhidrat ağırlıklı beslenme kas kaybı yaşamayı hızlandırabiliyor. Bu yüzden yumurta, yoğurt, balık, tavuk, baklagiller ve süt ürünlerine bol bol yüklenelim, olur mu belirli yaşlardan sonra da?

Günün sevilen şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinleyenlere selamlar bir kez daha. 35 yaşından sonra kas kaybını hızlandıran durumlardan bahsediyorduk değerli dinleyenler. Onlardan birisi de sürekli düşük kalorili diyetler yapmak olarak gösterilmiş. Hızlı kilo verme amacıyla uygulanan sert diyetler kas kaybının en önemli nedenlerinden biri olarak görülüyor ve vücut yeterli enerji alamadığında yalnızca yağ değil kas dokusunu da kullanmaya başlayabiliyor. O yüzden dikkat diyelim.

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde sizlerle olmaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün dileyelim bir kez daha. Efendim 35'imizden sonra bunlara dikkat dedik. Özellikle kas kaybını hızlandırıyormuş. Yetersiz uyumak, uyku sırasında vücut kendini yeniliyor ve kas dokuları onarılıyor. Bu yüzden uykuya dikkat, fazla stres altında yaşamıyoruz. Su tüketimine dikkat, ayrıca sadece kardiyo değil, direnç egzersizleri de büyük önem taşıyor kasların korunmasında. Bunları da sürdürmekte fayda var.

Efendim, festivalde an itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakika yakın burada olan tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yeniden haftanın son çalışma gününde haftayı kapatırken bizler burada olacağız. Yarınki randevumuzda görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

Efendim, festivalde an itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakika yakın burada olan tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yeniden haftanın son çalışma gününde haftayı kapatırken bizler burada olacağız. Yarınki randevumuzda görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

kalmadı. Radyo Tuzgül.

0: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü, ortaya konan yapıcı girişimlere desteğini süreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tokat'ta meydana gelen sel felaketine ilişkin aşırı yağışlardan etkilenen bölgelerde AFAD koordinasyonunda ekiplerimizin müdahaleleri proaktif bir anlayışla sürdürülmektedir dedi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12,5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün organize suç örgütüne yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i tutuklandı. Şarkıcı Haluk Levent, Eskişehir konserinin ardından AFAD toplantısı için yola çıktığı sırada fenalaşarak Ankara'da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalede mide kanaması geçirdiği anlaşılan Levent tedavi altına alındı. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.
2: Şimdi reklamlar.
4: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobiç Glota yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de. Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemli vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 2945. Tekrar ediyoruz. 0553 206 2945. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
5: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
0: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
6: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
0: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
6: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuzgölü.

0: boynunda.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
3: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46.00. Radyo Tuzgölü.
5: Şimdi reklamlar.
6: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
7: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
6: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
7: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
6: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
7: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
6: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
7: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
6: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
7: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
6: Telefon 0538 740 61 77.
7: Şerefli Koçhisar.
8: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobiç Plota yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum.

0: kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de. Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres: Hacı Enbiya Mahallesi, E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 0714. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı. 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
0: Şerefli Koçlar'da lezzetin yeni adresi açıldı. Adliye yakında hizmete giren Hane Lezzet, Mardin usulü eşsiz tatlarıyla sizleri bekliyor. Dışı çıtır, içi enfes Mardin usulü içli köfte, mis gibi dönerler, lezzetiyle damaklarda iz bırakan köfteler, sıcacık çorba çeşitleri, üstelik ferah ortamı, ailece rahatça oturabileceğiniz nezih atmosferi ve uygun fiyatlarıyla. Bugün nerede yemek yesek sorusunun yeni cevabı artık belli. Bir deneyin. Lezzeti konuşulan bu yeni mekanın müdavimi siz de olun. Açılışı özel fırsatları kaçırmayın. Şerefli Koçlar Adliyesi yakında Hane-i Lezzet sizleri bekliyor. Sipariş ve bilgi için 0312 544 1013. Hane-i Lezzet. Hane-i Lezzet. Lezzetin yeni buluşma noktası.
2: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri, hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres: E90 Karayolu Cemre AVM karşısı, Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçlar yok. Yani huzursuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden. Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, porya, dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 8571. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
1: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
3: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
3: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Sevgili dinleyenler, bugün neden bahsedeceğiz sizlere? Eskiden mahalledeki abilerin tarzından bahsedeceğiz. Hani vardı ya duvara yaslanıp bakış atanlar. Mesela duvarın kenarında bir grup abi vardı, sanki mahallenin nöbetçileriydi. Her mahallede bir duvar olurdu, özellikle öğleden sonra gölge düşeninden. İşte o duvar o abilerin toplanma noktasıydı. Eller cepte, sırt yaslı, gözler uzaklardı. Aslında hiçbir şey konuşmazlardı ama o duruş her şeyi anlatırdı. Mahallenin çocukları geçerken saygıyla bakar, kızlar da geçerken bakamadan geçerdi. İşte bugün o mahalle abilerinden bahsedeceğiz sizlere. Güzel bir şarkı, sonrasında başlayalım.

Efendim, mahalle abilerinden bahsediyoruz bugün sizlere. Saçlar jöleli, kaşlar çatık, sert görünürlerdi bir kere ama inanın kalpleri pamuk gibiydi. Mahallenin abisi dediğin biraz sert bakmalıydı. Üstten jölelenmiş saç, düz kaş, gergin bir surat. Ama içten içe o kadar ince kalpli olurlardı ki küçük çocuklar bisikletten düşünce ilk onlar koşardı. Birisi mahallenin kedisine taş atsa en önce onlar karşı çıkardı. O sert kabuğun altında aslında mahalleye sahip çıkan koca bir yürek vardı.

104.1 Radyo Tuzgölü. Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu eskiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.

Efendim mahallenin abilerinden bahsediyoruz sizlere. Şimdi tabii ki de yok. Zaten şimdi kimseye de güvenemiyoruz ama eskiden gerçekten güvendiğimiz mahalle abileri vardı. Zincir kolyeler, kesik kollu tişörtler. Çünkü o dönemlerde mahalle stili buydu. Moda dergilerinde görünmeyen ama tüm mahallede uygulanan stil. Geniş kesik tişört, bol kot, zincir kolye ve ayakta postal. Her biri ayrı tarz ama hepsi aynı mahalle. Kıyafet değil bir duruştu o sevgili dinleyenler. Şimdi giyinmek için moda aranıyor ama o zamanlar abilerden öğreniliyordu bu şeyler. Kırık plak devam ediyor.

0: Radyo Tuzgölü.
1: Sevgili dinleyenler, Çınar Altı Kafe'de bizleri dinleyen dinleyicilerimiz varmış. Şöyle kolay gelsin ve afiyet olsun dileklerimizle güzel bir şarkı armağan edelim. Programımız devam ediyor.

Bilerek Plak'tasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Mahalle abilerinden bahsediyoruz sizlerle. Walkman koltuğun altında, kaset kapağında mahalleye adanmış şarkılar. Gözünüzün önüne gelmiştir eminim. Abilerin koltuğunun altında Walkman varsa o gün ses yoktu. Kulakta bir kulaklık, bakışlar görüyor ama duymuyorum modundaydı. İçeride çalan parça büyük ihtimalle Mahsun Kırmızıgül, Barış Manço ya da Erkin Koray'dı ama şarkılar yüksek sesle değil, yüreğin derininde dinlenirdi. Kimseler duymazdı.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
5: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.
6: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemli vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
7: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
8: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
7: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
8: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
6: Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden.
4: Şerefli Koçhisar'da lezzetin yeni adresi açıldı. Adliye yakında hizmete giren Hane Lezzet, Mardin usulü eşsiz tatlarıyla sizleri bekliyor. Dışı çıtır, içi enfes Mardin usulü içli köfte, mis gibi dönerler, lezzetiyle damaklarda iz bırakan köfteler, sıcacık çorba çeşitleri, üstelik ferah ortamı, ailece rahatça oturabileceğiniz nezih atmosferi ve uygun fiyatlarıyla. Bugün nerede yemek yesek sorusunun yeni cevabı artık belli. Bir deneyin. Lezzeti konuşulan bu yeni mekanın müdavimi siz de olun. Açılışı özel fırsatları kaçırmayın. Şerefli Koçhisar Adliyesi yakında Hane Lezzet sizleri bekliyor. Sipariş ve bilgi için 0312 544 1013. Hane Lezzet. Hane Lezzet. Lezzetin yeni buluşma noktası.
7: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.

0: Eskiden mahallede duvara dayanan mahalle abilerinden bahsediyoruz efendim bugün sizlere. Aşkı dillendirmezdi o abiler, bakışla anlatırlardı. Mahallede bir kız geçerken o abi hafif kafayı çevirirdi ama hiç belli etmeden. Kızın fark ettiğini bilirdi ama gururu da el vermezdi. O yılların aşkı böyleydi işte sevgili dinleyenler. Çok konuşulmaz, bakışla yaşanırdı. Çünkü o zamanlar sadece sessiz bir selam yeterdi.
1: Leyiz. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partelleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
2: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
2: çiçek, torf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
2: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri, Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
2: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
2: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
3: Kimi yük taşıyor, kimi yolcu, kimi ise sevenleri kavuşturuyor birbirine.
4: Hemen sonra.
3: Tek dostları dudaklarından dökülen iki kırık ezgi, yarım yamalak ıslıklarla hatırlanan hüzünlü bir türkü.
5: Haberlerimiz var.
3: Rüyalarını dört teker üzerine kuran şoför arkadaşların yüzlerinde minik bir tebessüm için tüm çabası. Zorunlu istikamette beyaz şeritler üzerine sevdiklerinin adlarını yazmak, hayatlarını kolaylaştırmak ve uzakları yakınlaştırmak.
6: Ben şoför Nalan. Merhaba.
7: Şarkın anında radyonda. Radyo Öncü'de sen de istek şarkını anında yayınlansın istiyorsan mesajını yaz 0538 633 20.

Bırak şu gurbeti canım sevdiğim. Efendim selamlar, sevgiler, merhabalar. Hayırlı günler, günaydın da diyebiliriz aslında öğrende kalkanlar için. Burası Radyo Tuzgül'ün 104.1 frekansında radyolcularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Keyifli, güzel bir gün olsun. Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Bugün 21 Mayıs 2026 günlerden Perşembe 12.08 Türkiye'nin saatleri. Saatlerimiz 14'ü gösterince değil, yine en güzel şarkıları zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bayram haftası temizlikler, hazırlıklar bir yandan devam ediyor. Hummalı tatlı telaşlarımız var. Bayram alışverişlerimizi henüz yapmadıysak Güzeller Alışveriş Merkezi'ne tüm dostlarımızı bekliyoruz. Yine kampanyalar, yine indirimler, yine hediyeler Güzeller Alışveriş Merkezi'nde.

0: Gülü Çiçek Galerisi.
1: Tuz Gülü Çiçek Galerisi.
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gülü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partelleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek, törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri, Tuz Gülü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
2: 104.1 Radyo Tuz Gölü.

Şerefli Koçhisar'da düğün alışverişinin en akıllı adresi Güzeller Giyim AVM. Şık, kaliteli, hesaplı. Gelinlikler 5000 TL'den başlar. Özel tasarımlar sadece 15.000 TL. 20.000 TL ve üzeri alışverişe gelinlik hediye. Uzağa gitmeyin, fazlasını ödemeyin. Daha klas, daha uygun, daha avantajlı alışveriş burada. Güzeller Giyim AVM. Mutluluğun başladığı yer.

0: Nereden bilmem ki?
1: Baylamasam. Evet, 104.1 frekansında radyocularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. 0552 610 10 60 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.

Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzeller Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin, uğramadan düğün yapmayın.

30 gün çiçek galerisi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tomuzu'yla. İkici Mahallesi, Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507-604-46-00, 0507-604-46-00 şarkı siparişlerimiz için 0552-610-1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.

0: bir ömrü tükettik de birlikte.
1: 30 gün çiçekleriniz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. İkinci Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şerefli Koçhisar Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507-604-46-00 507-604-46-00 şarkı siparişlerimiz için 0552-610-1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.

Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Sevgili dostlar, Tuzgül Çiçek Galerisi'nde yok yok. Özellikle sezon da açılıyor artık yavaş yavaş. Bu yaz cemiyet yapacaklar, evlenecekler. Araç süslemeler için şimdiden rezervasyonlarınızı yaptırmaya başlayın ki o gün bir karışıklık olmasın. Saatimiz, günümüz belli olsun. 0507 604 46 00. 0507 604 46 00 rezervasyon hattımız.

0: Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzeller Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin, uğramadan düğün yapmayın.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü.

0: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
1: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gele. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5000 TL'den başlayan fırsatlarla.
0: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
1: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
2: Şimdi reklam. Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçhisar. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536-358-6701. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve

0: Taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de mis yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532-629-7478. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
0: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partelleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
1: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
0: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
1: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
0: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
1: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
0: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
0: Telefon 0507 604 46 00.
1: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
2: Reklamları. Şoför abla radyolarda.

0: Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Sevgili dostlar, Tuzgül Çiçek Galerisi'nde yok yok. Özellikle sezon da açılıyor artık yavaş yavaş. Bu yaz cemiyet yapacaklar, evlenecekler. Araç süslemeleri için şimdiden rezervasyonlarınızı yaptırmaya başlayın ki o gün bir karışıklık olmasın. Saatimiz, günümüz belli olsun. 0507-604-46-00 0507-604-46-00 rezervasyon hattımız.
1: Şoför abla radyolarda.

0: yavrum.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzeller Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin, uğramadan düğün yapmayın.
2: 104.1 Radyo Tuz Gölü.

0: Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tüm Hızı'yla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzel Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin.
1: Şoför abla radyolarda.

30 gün çiçek galerisi katkılarıyla sürüyor birlikteliğim Üstüm Hızı'yla. İkici Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şörepli Koçhisar Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507-604-46-00 0507-604-46-00 şarkı siparişlerimiz için 0552-610-1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.

Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Sevgili dostlar, Tuzgül Çiçek Galerisi'nde yok yok. Özellikle sezon da açılıyor artık yavaş yavaş. Bu yaz cemiyet yapacaklar, evlenecekler, araç süslemeler için şimdiden rezervasyonlarınızı yaptırmaya başlayın ki o gün bir karışıklık olmasın, saatimiz günümüz belli olsun. 0507 604 46 00, 0507 604 46 00 rezervasyon hattımız.

Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tüm Hızıyla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzeller Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin.

0: Şoför abla radyolarda. Radyolarda.
1: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
2: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
2: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.

güzeldir. Alışveriş merkezinde bayram telaşı, bayram alışverişleri tüm hızıyla devam ediyor. Her gün kampanya, her gün indirim. Güzeller Alışveriş Merkezi'nde bahçe çiçek bakımlarımızda, mezar çiçek bakımlarımızda da Tuzgül Çiçek Galerisi'nden destek alabiliriz arkadaşlar. En güzel buketler, aranjmanlar, kız isteme, söz, nişan, gelin el çiçekleri. Tuzgül Çiçek Galerisi'nde 2. Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'dayız.

Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tüm Hızıyla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzeller Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin, uğramadan düğün yapmayın.

0: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan ya da kullanan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tantaşçı, Mabel Matiz, Hakan Aydın, Feyza Civelek, Onur Tuna ve Mirgün Cabas gibi isimler bulunuyor. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla çökertilen Uluslararası Finansal Suç Örgütü ile ilgili soruşturmanın 2024 yılında ele geçirilip şifresi kırılan cep telefonundaki yazışmalar doğrultusunda açıldığı ortaya çıktı. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı yaklaşık 200 milyar liralık şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edilen suç örgütünün liderinin 2022'de öldürülen Halil Falyalı ile yakın ilişkisi olan Selahattin Akın Uzun olduğu saptandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 20 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi. Ticaret Bakanlığı 2026 Ocak-Nisan döneminde toplam 170.011 firmayla 21.173.893 ürün denetlendiğini, 1,1 milyar lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12,5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
6: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
5: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganit çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.
4: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
7: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
4: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
7: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
8: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10.000 kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4.000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.

benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya.

0: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507-604-46-00. Radyo Tuz Gölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makas Şahsan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizde gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makas Şahsan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
6: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
7: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
6: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
7: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
5: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak ve kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 6377 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat, Sinan Mesut, yapının ustası.

0: Güvenin adresi, unutmayın, başka şerefli koçlar yok. Susuzluğa çare var. Şerefli Koçlar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçlar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden. Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Şerefli Koçlar'da lezzetin yeni adresi açıldı. Adliye yakında hizmete giren Hane Lezzet, Mardin usulü eşsiz tatlarıyla sizleri bekliyor. Dışı çıtır, içi enfes Mardin usulü içli köfte, mis gibi dönerler, lezzetiyle damaklarda iz bırakan köfteler, sıcacık çorba çeşitleri, üstelik ferah ortamı, ailece rahatça oturabileceğiniz nezih atmosferi ve uygun fiyatlarıyla. Bugün nerede yemek yesek sorusunun yeni cevabı artık belli. Bir deneyin. Lezzeti konuşulan bu yeni mekanın müdavimi siz de olun. Açılışı özel fırsatları kaçırmayın. Şerefli Koçlar Adliyesi yakında Hane Lezzet sizleri bekliyor. Sipariş ve bilgi için 0312 544 10 13 Hane Lezzet. Lezzetin yeni buluşma noktası.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
2: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
3: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
2: Modern yaşam alanları, ferah 2 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
3: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
2: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
3: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
2: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
3: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
2: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
3: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
2: Telefon 0538 740 6177.
3: Şerefli Koçhisar.
0: Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 07 14.
4: Reklamları dinledim.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeni.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: teşekkür ederiz. Zafer bak çok sevdiler. Tamam tamam. Bir ay sonra YouTube'umda görüşürüz.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğan Bey Ataşlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci gününe katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusu kendi milletinin, kendi vatanının hafızasını ve mefkuresini taşıdığı kadar içinde bulunduğu coğrafyanın da hafızasını ve mefkuresini taşımaktadır dedi. Türk Hava Yolları küresel Sumut filosundaki aktivistleri almak için İsrail'e 3 uçak gönderdi. 78'i Türk olmak üzere İsrail'de alıkonulan aktivistler özel seferlerle bugün Türkiye'ye getirilecek. Uçakların akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yapması planlanıyor. İçişleri Bakanlığı jandarma tarafından 11 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 158 şüphelinin yakalandığını ve 71'inin tutuklandığını duyurdu. İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında Dorukhan Büyükışık'ın bir şantiyede ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın Antakya ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle yamaçta bulunan tek katlı müstakil ev yola doğru çöktü. Ekiplerin enkazda yaptığı çalışmalarda bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Defne Samandağ çevre yolu subaşı üst geçidi yakınlarındaysa yolda çökme meydana geldi. Çöken yoldan düşen otomobildeki

0: Sürücü hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
6: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
7: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
6: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
7: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
6: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
7: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
6: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
7: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
6: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
7: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
6: Telefon 0538 740 61 77.
7: Şerefli Koçhisar.
8: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz. Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açık El Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik Çifte Kavrulma
9: doğranmış Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.
10: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
11: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
10: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
11: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
4: Reklamları dinle.

Yok, anlamadım. Farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
2: Kim reklamlar?
3: Şerefli Koçlar'da lezzetin yeni adresi açıldı. Adliye yakında hizmete giren Hane Lezzet, Mardin usulü eşsiz tatlarıyla sizleri bekliyor. Dışı çıtır, içi enfes Mardin usulü içli köfte, mis gibi dönerler, lezzetiyle damaklarda iz bırakan köfteler, sıcacık çorba çeşitleri, üstelik ferah ortamı, ailece rahatça oturabileceğiniz nezih atmosferi ve uygun fiyatlarıyla bugün nerede yemek yesek sorusunun yeni cevabı artık belli. Bir deneyin, lezzeti konuşulan bu yeni mekanın müdavimi siz olun. Açılışı özel fırsatları kaçırmayın. Şerefli Koçlar Adliyesi yakında Hane Lezzet sizleri bekliyor. Sipariş ve bilgi için 0312 544 1013. Hane Lezzet. Hane Lezzet. Lezzetin yeni buluşma noktası.
4: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri, hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor. Her bütçeye uygun çözümler sunuyor.

0: doğru. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli koçlar yok.
1: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
2: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
1: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
2: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
1: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
2: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
1: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
2: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
1: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
2: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
1: Telefon 0538 740 61 77.
2: Şerefli Koçhisar.
0: Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıçalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı İmbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 07 14.
3: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
4: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
3: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
4: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
0: Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10.000 kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. Mis Yemek. 4.000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi Karaağaç Market Yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
0: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuzgölü.

0: Müziğin sesini sonuna kadar aç.
1: Bir hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.

0: sesi sadece bizde. Radyo Tuz Gölü.
1: Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

0: düzünce.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.
6: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
5: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 2945. Tekrar ediyoruz. 0553 206 2945. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
7: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
8: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
7: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
8: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
7: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
8: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
7: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
8: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
7: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
8: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
7: Telefon 0538 740 6177.
8: Şerefli Koçhisar. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
0: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
8: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
0: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
9: Güzel hediyeyi de alsanız yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek gönül alırken de teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.

0: yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
5: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
4: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
5: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
6: Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres: Hacı İmbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 0714.
7: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
8: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
7: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
8: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
7: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
8: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
7: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
8: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
7: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
8: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
7: Telefon 0538 740 6177.
8: Şerefli Koçhisar.
9: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor. Her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres: E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok.
10: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10.000 kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde fabrikalar

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
0: Şimdi reklamlar.
2: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
3: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
2: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
3: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır.

0: güzeller giyim alışveriş merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında şerefli Koçhisar'da.
1: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobiç Glota yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.
2: En güzel hediyeyi de alsanız yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek gönül alırken de teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemli vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 2945. Tekrar ediyoruz. 0553 206 2945. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuzgölü.

Yar diye bir soysuz verdin başıma. Peleğin, peleğin ettiği oyunlara bak. Sakın sarhoş oldum diye kınama. İçene, içene değil de içtirene bak. İçene değil de

Akla geçen bir hayat, alınmamış bir murat. Gönü hoşlara inat, sen olsan ağlaman mı? Dert ile dolu sinem, zalim elinde çarem. Bir fakir, bir fakir garibiyem. Sen olsan ağlaman mı? Sen olsan ağlaman mı? Sen olsan ağlaman.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
0: Şimdi reklamlar.
2: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizde gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı. 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi, E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 07 14.
4: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
5: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
4: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM, Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
5: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
3: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında, Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle, Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de. Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden.
0: Reklamları dinle.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
0: Şimdi reklamlar.
2: En güzel hediyeyi de alsanız yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek gönül alırken de teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında, Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle.

0: Antep'te kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.
1: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
2: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
2: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
0: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemli vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 2945. Tekrar ediyoruz. 0553 206 2945. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz. Reklam.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
0: Şimdi reklamlar.
2: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş. Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de. Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, porya, dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizde gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 8571. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans. Şerefli koşullarda güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil,

0: kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 07 14.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507-604-46-00. Radyo Tuzgölü. Radyo Tuzgölü.
2: Şimdi reklamlar.
3: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.
4: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemli vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 2945. Tekrar ediyoruz. 0553 206 2945. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralayın.

0: En iyi müzik Radyo Tuz Gölü'nde.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
1: Şimdi reklamlar.
3: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri, hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak ve kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli koçlar yok. Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş.

0: litre 199 lira 90 kuruş, cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de. Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres: Hacı Enbiya Mahallesi, E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 07 14.
1: Reklamları.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
0: Şimdi reklamlar.
2: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de. Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım. Ve en önemli vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 2945. Tekrar ediyoruz. 0553 206 2945. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçsar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güven

0: bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
1: Şimdi reklamlar.
3: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmez.